0: işe. Albim alır bende yuvayı fırdetişem. Albim al. Bende i familya suay.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pat Benatar.